Ne dedim? Yine zaman bugünden doğaçı camalı var. Diye sağlam kabarar sonra. Bu hoca yüzünü sen sahibi makinat olmuş. Sen de can uğrayın hep hemen dönek zor. O da kanım ama bu açı cızdır. Sinyalim zeki zor zor zaman bizden korkulmasın ama.